0: Tamam, güzel oldu. Çalış yeni kafayı.
1: Yeah, there was a real question.